0: Hurmatlı radyoçular, 9 Şumay 1941-ci 1945-ci yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Ceniş Günün Oturlay 1-ci radyo tolkumunda bizge tınçlık gündü alıp gelgen Bağatırlar Bayanı. Ulu Atamekendik Soğuş Düynölük 2-ci Soğuştun Manülü Cana Keçü 3-ü Bölüğü 1941-ci 1945-ci yıllardağı Ulu Atamekendik Soğuşta statistika oyunca 26 milyondan aşık adam kurman bulgun. Rusya Federasyası'nın kuraldığı güçlerinin malumatında SSSR boyunca 11 milyon 444 bin 100 asker soğuştan gayet paygılgan. Alırdın içinde soğuştuk kızmatçılar 88 milyon 688 bin 400. Soğuş dalasında, gospitallerde, canavaşka arganday kırsıklarda kayıtış bulgundur 6 milyon 818 bin 300 adam. Tutkunga düşüp kayıtpay kalganlar 1 milyon 850 100 adam. Soğuş okupasyasında kazı olgun kalktın sanı 13 milyon 684 700. Kırgızstan 26 600 adamın joğutkun. Sovetler Sayısının bağıtırı Anvarbek Çortekov. Voronish frontu 40-cı armiya 11-29-cı polk 377-ci atkışlar diviziyası komandirdin jardamçısı 1920-cı yılı 10-cı oktyabrda Atbaşı rayonunun Karasu ayılında tuğulgan 1943-cı yılı 25-cı sentyabrda 11-29-cı atkışlar polku Dnepr'de süzü ötüşüp Batış çiyektegi Bukrin platstarımdı aluuda Anvarbek Çortekov Bağatırlar çağırmaşkan. Ukrayın frontunda Grigoryevka. Lukovitsada Ayğışkan soğuşta. Komandirsiz kalgan zvottu jetektep. Jaradar bolgonuna karabay, jookerlerdi en aldınkı katarga alıp çıgat. Duşman menen salgılaşıp, rota jardamga gelgenge çeyin turuştuk berip turuşkan. Voronish frontundagı artıkçılık üçün 1944-cü yılı 10-cı yanvarda SSSR Joğurku Sovetinin prezidiumunun ukazı menen Anvarbek Çortekovka Sovetler Sayısının bağıtırı namı ıgarılgan. Lenin, Ulu Atamekendik Soğuştun 1-ci derecedeki ordinleri, Altın Yıldız medali menen sıylangan. 1989-cü yılı 29-cı aprelde 69 yaşında dünyadan kaytkan.
1: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын бардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.